Beni düşün ara bir zaman dur daha doğun önümde. Mene yol göründü senle son ölümdü. Ona göre ikimizin sonu görünmür.